0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gidere di Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
12: It Türkiye hangia radioya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas otna Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
13: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra dönür rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anonchilar. Anglayotganinglar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anonchi. Bugun 2026 yili 5 sentyabr shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anonchilar. Anonchilarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3a, Turksat 4 asuni hamrolari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com, www.trtuyg'urcha.com va yoki www.trt-net-tr-uyg'ur adreslarida bevosita anglaysizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 6'dan 7 geçe, Ürümçü vakti etigen 9'dan 10 geçe bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilovoltsa suni hamra ve internet arkalık anlağılı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası da sahne sanatı, radyomuz üçün tayarlanan mahsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerimden birgi bulmuşuz.

tabaka düştü ve 5 kişi yaralandı. Odessa'daki hücumda 1 kişi cinayetten ayrıldı. Rusya, Ukrayna'nın 490 tane uçkusunu itip çürgeliklerini bildirdi. Rusya'nın Soçi şehri etrafındaki bir neft ambarında düşen uçku parçaları ot apıtı payda kıldı. İsrail'in kullanış hadisindeki bir kurallık grupa Gazze'nin cenubunda bir Palestinli kişini öldürdü. Han Yunus'ta İsrail armiyasının ok çıkışı neticesinde 4 kişi yaralandı. Bunlardan işte 2 küçük kız balı var. Bu vakalar 2025 yılı Oktyabr'dan başlayıp küçük ilgi bulan uruş toktuş gelişimine İsrail her gün hılaplık kılıp atan bir mezgilde yüz verdi. İsrail güçleri yine Şahal Asırı'ki Şarkı Kudüs'ün Demeşik darvası etrafı da bir sakçını bıçaklı bakçı bulgarlıkını ileri sürüp bir Palestinli kişini itip öldürdü. Nepal, Xitay çigrasıdaki muzluk ve tağlarının gömürülüp düşüşü nesayabili yüz bergen kelkünde az digende 1308 kişi cinadan ayrıldı. 5000'den artık kişi yokap getti. Bunlardan içi de 800'den artık çetellik var. Onlardan bazıları Himalaya tığıda piyada sayat kılıkçılar ve Tibet'teki kaylaş tığını ziyaret kılıkçılar idi.

TRT Uyghurçinin hörmetli tıklas medleri, bugünkü programımızda kalemeden tökülgen Necibi'yle bilen insanını insanga bayan kıygan mahir bir yazgıçını tanıştırmış. Kırım Tatar edebiyatıga aldı bilen hikaye ve romanlarını takdim kıygan, kinci bitip eserlerini tiyatr sahnesi gibi elip girgen Yusuf Bolat hakkı doktulamış. Üzük üzetken içtimai kemçiliklerini nazuk bir yumur bile yukurup, hem küldürdüğen hem oylandırdıgan unutluksuz eserlerini yazıp çıkkan idi. Bu programda onun tiyatr mirasından süzülüp çıkkan en kızgarlık sahne eserlerini birlikte gözden geçirimiz. Kendi ondakta dikkatinle programımızda bolsun. Yusuf Bolat 1909 yılı 16 Mart'ta Kırım'nın Alışta şehirde dünyaya gelgen. 1924 yılı okutukçuluk mektubunu tamamlagan dinkin yaşla teşkilatlarda vezipe ağan. 1935 yılı Kırım Pedagogika Institute Til ve Edebiyat Ali Terbiyeleniş bölümünü bitirgen. İzlikçilik dünyasına 1929 yılı ilan kılgan Kongrak Yanırganda namlık Tunci Gays bilen kadem baskan Bolat muhbirlik, radyo tarkıtış ve jurnal tahrirliği bilen şugullanıp edebiyat dünyasının merkezinden orun ağan. Hayatının kenki yıllarda Kırım Tatar Tili ve Edebiyatının sürgündeki en mühim tarkıtış organı boğan Lenin Bayrağı gizde de köp yıllağıçı, başkuruğuçı ve yazgıçı bölüp vezipi ötügen. Yusuf Bolat, Kırım Tatar Nesir Edebiyatı'a zor töp koşkan idi. O alım katarlık, halk kahramanını ve tarihi körşünü mezmukiğar romanlardan sırt pak yürekle, naife ve sadakat katarlık emkek ve insani münasebetlerini yurtkan rumallarını izip çıkan. Bunun başka Tufandı Kağan Koyla Topi ve Tebitim Şundak namlı kitaplarda mezgilinin ictimai hayatını ve insan tebitini nazik külküle bilen eksettirip bəgən. En uçağının siyasi atmosferasına ve yüzbəgən iğir sürgün yıllarına karamay, edebi ünümdarlıqını ve halkı boğar rişçisini hiç yok atmağan Bolat, 1986 yılı Taşkent'te vapat boğan. Kırım Tatar Tiyatrının kayıtın içilişinin ve onun Arzı Kız namlıq eseri bilen başlanışı ve eserlerinin sahnelerde hazırım alkışlanışı onun tiyatr mirasımızın ölmez bir asasçısı kalemi işkelliğini ispatlaydı. Yusuf Bolat, Ömer İpçi'den kasla Kırım Tatar Tiyatrı'a en çok töhpünü koşkan şahs idi. Bulup mu 1930 yıllarda tiyatr sahnesinin bes münazırsız en ünümdar ve danlık yazıcısı kaynandı. Sahne gelip çıkan tiyatrla ictimai kemçiliklerini, açgözlükünü, hoşametçilikini ve münafıklıkını nazuk hem de akılanı bir tenkit bilen hecvileştirdi. Toy devam kılavatıdı. İşleydiğen işle ve helimikirlik toy katarlık sahneleştirilgen eserleri çok inkas kozgan hem de komediyaları bir tereptin halkını güldürse yeni bir tereptin çunkur ictimai karşılıklarını otturgu koygan. Kırım halk rivayetini sahnege maslaştuğan ve küylür bilen halkının yürküdün oruna ağızgan meşhur Arzı Kız namlık tiyatrı Kırım Tatar tiyatr tarihinin en soyumlu klasiklerinin biri gaylandı. Ahırk keçe Yaşaşını Halaymen ve Deniz Dolkunsuz Bombas Katarlık dramatik eserleri Kırım Devletlik Tiyatrı'da köp kütüm toluk bilet bilen tamaşırlarını kütüva ağan idi. Onun Toy Davam Kılavatıdı namlık eseri etrafıdan acırap yaşaydıgan ve aşkın estaidil postiyaları bilen hayatka sezgürlüşüp kağıtken yaş tülşunas Ziya'nın hikayesini temi kıldı. Ailenin hata düşünüşü bilen başlangan tört ayarlıkları Yaş Akademik'nin özünün

de senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala, hala sokaklarında.

Tenerket zalideki yügüreş maşinesinin ötmüşünü bilemsiz. Berman 800. yıllarda mehbuslar künüge 6 saat bu maşinlarda Everest dağının yerimeğe yamışıp çıkan da küçük kırattı. Kıynaş koralıdın beden çinik duruş esvabı gıcı. Yügüreş maşinesinin karangu tarihi emde başlandı. Esselamu aleyküm mühterem anlıkçılar. Yügüreş maşinesi bulup mu tenerketini yaşı gördüğünler vazgeçilmeydiğen muhim üskünü hesaplanadı. Hazır tenerket zallarının en alıkışlık esvabı bulgan bu maşina ötmüşte mehbuslarını cezalaş için işiltilendi. Candan Bilgici ve Naz İrem Üstündağ'dan TRT Haber üçün yazgan yügüreş maşinesinin 1898 yıldaki çekilişinden tartıp 1960 yıllardaki beden çinektürüs inkılabı gıcı bolgan kızıkarlık terakketi hikayesini podcast kılıp tayarladık. Yügüreş maşinleri 1800 yıllarda Engilyelik mehbuslardan cezalaşmak için yasalgan idi. O mezgillerde Engilye türme sistemisi intayin açar idi. Ölüm cezası ve sürgün kılıç en köp verildiğin cezalar idi. Mehbuslar putkoli kişilengen halda intayin meynet kamerlarına yalgısı olunadı. Bu ehvanı özgürtmekçi bolgan pilaylarımı oturgu çıktı. Buna neticesi de yügüreş maşinleri okşaş yenice yakışlaş usulleri icat kılendi. Yügüreş maşinesi turmuşumuzga 1818 yılı Engilyelik injener Sir William Cobbett tarafından elip geldi. Ama yügüreş maşinesinin yasılış məqsidi sağlam turmuş yaratış ya ki oruqlaş üçün emas idi. Yügüreş maşinesi qiynaş quralı sübutu da laylangan idi. İnjener Cobbett Sant Edmonis turmisidiki məhbuslardan bikar yatqanlığını görgəndə qızıqardaq fikirge geldi. Onunçı bolğanda məhbuslarının muskul küçüdün paydalanışqa və onlardan texımı ünümlük cazağı tartılışının kapaletki ilgi kılışqı boladı. Şunan bilən, Cobbett Tunci yügüreş maşinesini layiləb çıxdı. Tunci yügüreş maşinesi əməliyyatda öz oqada aylındıgan gayet zor bir silindir qoxşaydı. Bir türkü məhbuslar yügüreş arxalıq bu maşinini aylandıraddı. Bu tüz yerdə yügüreşdən görə Bəkirək Toxtumay Pələmpəydin yuqırıqı çıxışqa qoxşaydı. Mehbuslar toxtap kalsa, yıxılıp çüşüdüğün bulgaçka, toxtumay hərket kılıçka məcbur idi. Onlarının yügürüşü un tartış, su çıxırış, ya ki kanlarını havalandırışka kereklik energiya bilen təminləydi. Mehbuslardan başka həmi adam bunun adın paydalatdı. İcat kılınıp 10 yıl içi de 50 Engilya türmesi ve Oxşaş sandiki Amerika türmesi yügürüş maşinesini işiltildi. Victoria devirdeki nurgun kişiler yügürüş maşinesini türmedeki bikar tələblikke qaratkan ölümlük çare dəbqardı. 1875 yılı bir rayon yügüreş maşinesini türme intizamıdaki zor ilgirleş deyip kargan bolsa, türme intizamını yaxşılaş cemiyeti onu aldığını alıqıcı ceza deyip bahalıdı. Yügüreş maşinesini sınav bakan herkandak kişi kayta cinayet ötküzüşünü halimayı duğan buludu deyip karalgan idi. Mehbuslar her günü evresi teğinin yerimiği yamışattı. Təxminlərge qarğanda məhbuslar künüge 6 saat bu yügüreş maşinlarda turaddı. Bu oturu hesab bilen 1500-dən 4200 metre qıçı igizliki yamışışqa tənkilətdi. 4267 metre bolsa Everest teğinin yerim igizliki idi. Kubitnin məzkur layihəsi Engilya İmperiyasının çıqrallarından halqıb Amerikada tez sürətdə umumlaşdı. Həptədə 5 gün azğını ozuqluq bilen bundaq eğir cismani küç sərib qılış birləşkəndə məhbuslardan köpincisi də meyiplik körülüşge başladı. Yügüreş maşinesi 19. əsrdəki türmelerden naçar şəraitinin simolu sübtədə qaldı. Bunun nəticəsi də 1898 ilə yügüreş maşinesini işiltiş çəkləndi. Qiynaş maşinesi bizni nişan qılıb qayıtıp geldi. 1911 yılı Amerika'da patent hukuku ilingan yügüreş maşinesinin tibbi məqsədi işiltilişi Xililikin, yani 1952 yılı doktor Robert Birus tərəfindən xizmətdəşi üstədə qılgan təcrübələrdən kim başlandı. Birusun bayqaşları bugünkü gündə Birus kilişimi dəb atıladığan yürəknin toğra soqubatqan soqmayvatqalıqını təkşür sinikinin asasını yarattı. Yügüreş maşinleri 1960 ve 1970 yıllarda

Hörmetlik radyo yuvanlıq uçilar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşi muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Tethi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
16: It Turkiye Hangya Radyoya.
8: Oldu Radyo Glas Turkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyoya.
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sırlarından bir keseği nav boladı. Sebeplerdin cilganı, sosu em, dua boladı. Misal bolsa su, ava, toprak, şuvak barabar, urluk tögöreğinde cilganlar vakıt. Biz bermiz cildik, endisen ya kuday, nav urluktu, sümbülle, dep Allah'ka yalvaradı.

Yerde kökte ne bolsa ya tilimen ya alimen söylengendin barisi kudayga dua boladı. Bir köngül imandakı yakşılıkman nurlansa so köngülden şıkkan zatlar barisem dua boladı. Kaysı kökrökü iman kırgan bolsa ol insan dua etmeyi durmaydı. Allah em kitabında duaga emir kıladı.

Sosu yerde eske kelse, bir köp zaman dualar etemiz kabul bolmaydı. Kur'an'daki ayette er duaga cevap var dep biz kullarga aytıladı. Nav soravga bir cevap sosu kepte belirledi. Er duaga cevap var. Tek kabul ayrı bolalı. Allah ber duaga cevapların beredi. Tek kabul etgeni, tilegendi bergeni, hikmetimem boladı.

Misal bolsa bir bala avurganda doktorga doktor akay magakara de baysa sosu bala doktor cevap verir soga. Ne dileysin ait maga. Bala aytar. Men avurdum. Nav derdi bertaga. Doktor karar sobalaga. Ya tilegenin beredi. Ya so deriden taga arı baskasını beredi. Ya marazına zarar dep. Eş brevini vermeydi.

Sosu misal hakikatka terezeler aşadı. Kuday özü er yerde tilevü küşümen, bir yaktan bilimimen azir bolgan kasında em er zattı körödü. Nav sebepten dualarga hemen cevap veredi. Sosu kuldu yalgızlıktan huzuruman kurtarıp umutunu yökturmay bar bolganın körsetedi. Sosu kul yüreğinde tınışlık huzur tabadı. Mine sosu iyi aller, dua etken kullarga haktan cevap boladı. Muğayıp turgan insan etken dualarına kudaydın cevabıman tınışlıkka baradı.

Yoksa Adem zor etse, inat edip tilese, paydasız bir havasban, eger tilegen bolsa, Allah sosu kulunun tilevini berüge, mecburluğu bolmaydı. Allah beru tilese, hikmeti emkerekse, kuldun tilegeninin ya aynısını beredi, ya taga erüğünü, ya da kulga zarar bolsa, eş birevini bermeydi.

bir Adem'den birevi ul balam bolsun dep Kudayga dua etse tek maramatlı hak soga Hazreti Meryem dey mübarek bir kız berse sus vakit aytılır mı? Duam kabul bolmadı.

Bazı insan yaşavında dünya üçün dua etedi. Dilegeni berilmese dua bozka ketmeydi. Allah sosu Adem'din duasını hikmetimen ahiret üçün kabul etedi.

Allah Hakim Bolganga Savlay Neşe İsetse Hikmet Binene dedi. Bezek tutup avurganda eğer maraz bal telese Doktur baldı bermeydi. Avurga süyme söyle aşı dar beredi.

Biz Kudaydan tileymiz, ol bizge yavap beredi. Bizge bergeni savlay, beri arı boladı. Aldı yakşı bolmasa, arttan ilgi keledi. Sağlık bankanız.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен по радиотай?
8: Инджан Кара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гак радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
15: Etir Şiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
3: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hongya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.